Aşık bir dönem ayılar, aşık bir gün, aşık bir göğsü bırak. Aşık bir gün, aşık bir dönem ayılar, aşık bir